Havada yer bilini budan. Sivdat yer bilini soyit. Konide düğü darım. Lansı gildi ödme değil. Yer ödmiş tanagim ağam. Müzikle mengi ve sağdan.